0: Ulaştı merhaba.
1: Hoş merhaba.
0: Afiyet olsun. Good morning.
1: Good morning.
0: Lincoln 351.
1: 351.
0: I can start to 454.